bu dümenin şom Çita ışın gel Kamu ulunu Nyali jalasız Ne çandun çay Meka Menun ya kwa şişiş Kanyalun çın çın